Der dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun delili. Bir kanıtım var artık, hiç iyi değilim.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum, dipleri

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

hatırlarız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

yalan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 29 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Sabah haberleri başladı. Saat 10'a kadar beraberiz. Gündem yoğun. Zira burası Türkiye. Gündemde hangi haberler öne çıkıyor? Aktaracağız sizlere. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın. Gününüz güzel geçsin. İşiniz rast gitsin.

0: Ne kadar enteresan.
1: Küpe FM reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Süper FM'den günaydın bir kez daha. Çarşambanın havasına bir bakarak devam edelim sabah haberlerine. Öncelikle şunu söyleyelim. Çarşamba günü Trakya'da dahil tüm yurt Poyraz'la beraber püfür püfür serinleyecek. Biraz nefes alacağız. Trakya'da, İstanbul'da ve Marmara bölgesinde önemli bir yağış beklenmiyor. Ancak Trakya için konuşursak dar alanlı lokal geçişler olabilir. Bunlar sürpriz olmaz. Sıcaklık bugün Trakya bölgesinde 29-30 derece dolaylarında. Az önce söylediğim gibi Poyraz orta kuvvetle esecek, püfür püfür esecek ve bizi biraz serinletecek.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasında 29 Temmuz çarşamba sabahındayız. Bugün yayında size güzel bir hediye vereceğim. Dün Tuncay yayında verdi bu hediyeden. Ben kusur kalamazdım, ben de vereceğim. Trakya Müzik Festivali başlıyor. Yarın başlayacak. 30-31 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihleri arasında Saros Körfezi Yayla Sahili Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirilecek Trakya Müzik Festivali'nde. Bu sene de yine daha önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden ünlü şarkıcılar ve gruplar sahne alacaklar. Manga, Madrigal, Pera, Venüs, Young Uzo, Hayko Cepkin, Adamlar, Moğollar, Afra, Mary Jane, Sagopa, Kajmer, Veg, Duman, Dolu Kadehi, Ters Tut, Bulutsuzluk Özmeli, Özlemi, Bazıları, Uzi, Hadise, Yeni Türkü, Mavi Gri, Feride, Hilal Akın, Motive, Oo. Şahane bir etkinlik sizleri bekliyor. Trakya'nın en büyük müzik festivali, Türkiye'nin en önemli müzik festivallerinden bir tanesi yarın gece başlıyor. Peki bu festivalde ben de sizlere biraz sonra bir kombine bilet versem. Yani bir kişiye o vereceğim kombine biletle beraber bu saydığım bütün şarkıcı ve grupları 4 gün boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikteki bütün konserlere ücretsiz olarak girebileceğinizi söylesem ne dersiniz? Bence iyi şeyler düşünür, iyi şeyler söylersiniz. O zaman lütfen sabah haberlerini dinlemeye devam ediniz. Birazdan kombine bileti nasıl sizlere vereceğimi aktaracağım. Bu arada da beklerken de Küpe FM'i Instagram hesabından eğer takip etmiyorsanız da hemen takip edebilirsiniz. Takip ediyorsanız da oradaki son postunuzu şöyle bir beğeniyle, kalple öne çıkarır mısınız?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

FM'desiniz. Saatler yavaş yavaş 8'e yaklaşıyor. Hadi artık oyunumuz başlasın. Trakya Müzik Festivali'nden bir kişiye kombine bilet vereceğiz. Yarın başlayacak. 4 gün boyunca devam edecek. Birbirinden şarkıcı, birbirinden ünlü şarkıcı ve grupların sahne alacağı Trakya Müzik Festivali'nde bir kişi kombine bilet kazanması için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Lütfen şu soruya cevap veriniz ve Küpe FM'in Instagram sayfasına bir mesaj attınız. Küpe FM Instagram'ını takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Ve Instagram sayfasından tek bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. Birden fazla mesaj atmanız durumu değiştirmeyecektir. İşi zorlaştıracaktır. Trakya Müzik Festivali nerede gerçekleştiriliyor? Bana lokasyon söyleyebilirsiniz, mekan söyleyebilirsiniz. Trakya Müzik Festivali nerede gerçekleştiriyor? Bunun cevabını Küpe FM'in Instagram hesabından bize mesaj atarak lütfen veriniz. Biraz sonra da kombine bileti kim kazanacak açıklayalım. Hadi vakit az, parmaklar çalışsın.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
8: Yeni saatimizin başında Zinet Sali şahane bir şarkısıyla bizlerle beraber oluyor. Günaydın herkese. Küpe FM burası. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda bu güzel şarkıyı dinliyorsanız doğru frekanslasınız demektir. Tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Bugün de öyle olacak. Sabah haberleri devam ediyor ve biz de az önce duyurduğumuz gibi şahane cevaplar geliyor. Aslında az önce sorduğum sorunun tek bir tane yanıtı yok. 5 farklı yanıt veren, hangisini verirseniz verin doğru kabul edeceğim. Dolayısıyla şansınız çok yüksek ve bir kez daha tekrarlayalım. Yarın başlayacak 30-31 Temmuz 1-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Trakya Müzik Festivali'nde bir kişiye kombine bilet vereceğim. O 4 gün boyunca sahneye çıkacak olan bütün sanatçıları, bütün grupları bizim hediyemiz olan bu biletle izleyebileceksiniz. Peki ne yapmanız gerekiyor? Hemen Küpe FM'i Instagram hesabından takip etmiyorsanız bir takibinizi alırız. Instagram hesabımızdaki son postun altına şöyle bir kalp beğeninizi alırız. Asıl önemlisi de Trakya Müzik Festivali nerede gerçekleştiriliyor? Lokasyon söyleyebilirsiniz, efendim tarif edebilirsiniz, tesislerin adını söyleyebilirsiniz. Hepsi kabulümdür. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz çekilişle şanslı dinleyicimiz kimmiş öğreneceğiz. Vakit az, parmaklar çalışsın.

0: PFM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımız lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası. Ve sabah haberleri devam ediyor. Bugün sabah haberlerinde öyle gündem hep aynı haberler. Hep can sıkıcı haberler. Hadi bugün bir değişiklik yapalım. Biraz nefes alalım ve gündemden biraz uzaklaşalım dedik. Ve bir hediye vereceğiz size. Yarın başlayacak olan 30-31 Temmuz 1-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Trakya Müzik Festivali'nde bu 4 gün boyunca gerçekleştirilecek olan sahneye çıkacak bütün şarkıcıları, bütün grupları ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir bilet. Kombine bilet vereceğim Trakya Müzik Festivali'nden. Peki nasıl kazanacaksınız bu kombine bileti? Şu basit soruya cevap vererek lütfen. Trakya Müzik Festivali nerede gerçekleştiriliyor? Lokasyon söyleyebilirsiniz, mekan adı söyleyebilirsiniz. Trakya Müzik Festivali nerede gerçekleştiriliyor? Hemen Küpe FM'in Instagram hesabına girin ve cevabınızı oradan bize mesaj atın lütfen. Bir kere yazmanız yeterli olacaktır. Birden fazla cevap yazsanız da durum değişmeyecek. Ha, hazır Küpe FM'in Instagram hesabına girmişken, eğer takip etmiyorsanız bir takibinizi alırız. Son postumuza bir beğeninizi alırız. Sonra da cevabınızı oraya lütfen iletiniz. Vakit az. Birazdan kombine bileti, Trakya Müzik Festivali için vereceğimiz kombine bileti kim kazandı, kazanacak açıklayacağız. Vakit az. Parmaklar çalışsın lütfen.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Gülşen'in yeni şahanesi radyolarınızdaydı. Bilmem siz beğendiniz mi ama bence tam da böyle Gülşen şarkısı duyduğunuz zaman zaten uzaktan kulağınıza çalınsa bile evet bu Gülşen şarkısı diyorsunuz. 8.30'a yaklaşıyor saatler yavaş yavaş. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Aman Allah'ım hepsine aynı anda bütün tuşlara basan cevaplar da var. Nerede olduğunu sorduk Trakya Müzik Festivali'nin. Hani lokasyonu da söyleseniz, mekanı da söyleseniz yeterli oldu diye diyorum ya. Bütün tuşlara basan var. Az sonra açıklayacağız sonucu. Şimdi Trakya Müzik Festivali'nde bu yıl sahne alacak olan isimlerden iki tanesi şahane şarkıda bir araya geldi. Muhtemelen sahnede de aynı gün sahneye çıkacakları için sahnede de birlikte şarkı söyleyeceklerdir. Hadise ve Motive radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası. 8.40'ı gösterecek saatler birazdan ve biz de az sonra sonucu açıklayacağız. Bakalım Trakya Müzik Festivali'nde kombine bileti kim kazanacak? Çok yoğun bir ilgi var. Instagram hesabımızdan cevabı bekliyoruz. Instagram'dan Küpe FM hesabına girip bize cevabı yazabilirsiniz. Bu arada takip etmiyorsanız da bir takibinizi alırız. Bir beğeninizi alırız doğrusunu isterseniz. Bu bizi memnun eder. Birbirinden ünlü şarkıcılar ve gruplar konuk oluyor bu senede Trakya Müzik Festivali sahnesine. Adamlar, az önce dinlediğimiz o şahane grup da bu sene sahne alacak olan gruplardan bir tanesi. Vaktim olsa sahnede izlemeyi istediğim isimlerden bir tanesi de şimdi melodileri radyolarınızdan sizlere ulaşan Afra olacak. Ve hemen hatırlatalım, Trakya Müzik Festivali bu sene nerede yapılıyor? Cevabını Küpe FM Instagram hesabından bana mesaj atarsanız birazdan bir kişi Trakya Müzik Festivali'ne kombine bilet kazanacak. 4 gün boyunca bütün konserlere ücretsiz olarak girebilecek.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Hemen açıklayalım. Biraz sonra saat 9'da sonuçları açıklayacağız. Dolayısıyla çok az vaktiniz kaldı. Eğer daha önceki anonsları kaçırdıysanız hatırlatayım. Trakya Müzik Festivali'nin bu sene nerede gerçekleştiğini soruyorum size. Cevabı eğer Küpe FM'in Instagram sayfasından bize mesaj atarak iletirseniz biraz sonra saatler 9'u gösterdiğinde yapacağımız çekiliş sonucunda bir kişiye Trakya Müzik Festivali'ne kombine bilet vereceğiz. 4 gün boyunca gerçekleştirilecek şahane şarkıcıların, şahane grupların sahne alacağı festivalde kombine biletle bütün konserleri ücretsiz izleyebileceksiniz. Trakya Müzik Festivali bu yıl nerede yapılıyor? Hadi cevapları Küpe FM'in Instagram sayfasından bana mesaj atarak gönderebilirsiniz. Bu arada takip etmiyorsanız bir takibinizi de alırız.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri Kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
8: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Hadi artık sonuçları açıklayalım. Bugün sorduk Trakya Müzik Festivali nerede gerçekleştiriliyor diye. Birden fazla cevabı var dedik. Hangisi olursa kabulümüz dedik. Edirne diyenleri de, Keşan diyenleri de, Yayla Sahili diyenleri de, Altunhan Tesisleri diyenleri de, Saros Körfezi diyenleri de, Erikli diyenleri de. Bunların hepsini birden yazanları da doğru kabul ettik. Ve çekilen kura sonucunda işte Trakya Müzik Festivali'nde 4 gün boyunca bütün konserlere ücretsiz olarak girmek için kombine bilet kazanan talihlinin ismi söylüyorum. Oğuzhan Bilecik. Oğuzhan Bilecik bizden kombine bilet kazandı. Medya sponsorlarından bir tanesiyiz Küpe FM olarak. Oğuzhan Bilecik'e yayından sonra ulaşacağız ve kendisine kombine bileti nasıl, ne şartlarla ulaştıracağımızı söyleyeceğiz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum ve katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz, iyi ki katıldınız. Sağ olun, var olun.

kazanan talihli açılık kıladık bir kez daha söyleyelim. Oğuzhan Bilecik kombine bileti kazandı. Birazdan arkadaşlarım ulaşacaklar kendisine. Bileti nasıl elde edeceğini, nasıl ona göndereceğimizi konuşacaklar. Ve artık bugün veda vakti geldi. Biraz sonra vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından bir konuğumuz olacak. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kayan Tapan konuğumuz olacak. Tuğba Hoca ile gerçekleştireceğimiz sohbete sizleri de bekliyoruz. Gece.

0: Reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri. Lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Toyota. Küpe FM Reklam.

0: çalışma temposu içerisindeler. Dolayısıyla biraz sonra gerçekleştireceğimiz bu sohbette belki de sizlere rehber olacak olan bilgiler verilecek. Konuğumuz Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kayan Tapan. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Bir yıl nasıl çabuk geçti hocam?
1: Evet, değil mi? Ne kadar hızlı geçiyor gerçekten zaman. Evet, bir yıl aslında yorucu, çok da dolu dolu geçti diye söyleyebilirim. Yine bir tercih döneminde karşı karşıyayız.
0: Evet, geçen sene Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Silivri'deki kampüsünün ilk senesi miydi? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: İkinci senesiydi.
0: İkinci senesiydi. Ve tabii takip ediyoruz. Her geçen sene hem öğrenci sayısı artıyor, hem oradaki bölüm ve programların sayısında da artış oluyor. Dolayısıyla Demiroğlu Bilim Üniversitesi Trakya'mızın önemli üniversitelerinden, vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Trakya'nın da tek sağlık üniversitesi.
1: Evet, çok doğru. Tek sağlık üniversitesiyiz. Bu da tabii önemli bir şey. Sürekli sağlığa yatırım yapmak ve bunun üzerinde öğrenci yetiştirmek tabii bizim kalitemizi de arttıran, eğitim kalitemizi de arttıran bir durum.
0: Evet, peki hocam, şimdi sağlık sektörü her zaman çok önemli. Her yerde, her coğrafyada çok önemli ama bizim açımızdan şu sıralarda mesela sağlık sektörünün bu kadar önemli olmasının farklı sebepleri de var mı? Bir de şöyle de bir durum var. Şimdi en nihayetine baktığımız zaman bu aday öğrenciler seçecekleri bölümü şunun için seçiyor. Oradan bir akademik eğitim alacaklar, mezun olacaklar. Sonra da profesyonel olarak hayatları boyunca belki o işte çalışacaklar, para kazanacakları iş o olacak.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla sağlık sektörü hep önemli. Türkiye'de şu sıralarda en çok gelişme gösteren sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla elemana en çok ihtiyaç duyan sektörlerden de bir tanesi, değil mi?
1: Doğru. Çünkü çok dinamik bir yapı. Literatür dediğimiz guideline'lar sürekli güncelleniyor. Dolayısıyla da bu kadar yeniliğin olduğu bir yerde buna yetişmek, bunları takip etmek, buna uyum sağlayabilecek aslında ekip arkadaşlarına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu noktada da bizler de öğrencileri yetiştirirken bunu sürekli öğretiyoruz. Yani bu konuda da eğitiyoruz onları. Çünkü bakın, bugün sadece mesela biz bazı ilaçlardan, suplemanlardan destek alırken bir iğne var mesela gündemde konuşulan. Ve dolayısıyla bu iğneye karşı önce bunu öğrendik ve şu anda onu hayatımıza alıp onunla beraber bu programları yürütmemiz gerekebiliyor.
0: Evet.
1: Tabii ki kime uygun, kime uygun diye tartışılır ama dediğiniz çok doğru. Alan sürekli gelişiyor, çok aktif. Dolayısıyla bu kadar aktif alanda, böyle bir alanda, sağlık sektöründe çok ihtiyaç var.
0: Evet, bu konuya biraz sonra ilerleyen dakikalarda gelmek istiyorum. Hocam, önemli bir konu, güncel
1: evet.
0: bir konu. Biz yavaş yavaş şöyle sohbeti çeşitlendirelim. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanısınız siz.
1: Evet.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nde. Beslenme ve Diyetetik Bölümü tam olarak hangi alanlarda hizmet veriyor hocam? Öğrenciler nasıl bir mesleğe hazırlıyorsunuz?
1: Evet. Şimdi aslında bu sadece böyle zayıflama gibi algılanmasın. Yani diyetisyen veya beslenme ve diyetetik mezunu olan bireyler sadece zayıflamaya yönelik bir program veya bir aktivite gerçekleştirmiyorlar aslında bakarsanız. Bu noktada bizler aslında öncelikle kamu ve özel hastanelerde hizmet veriyoruz. Yani mezun olduktan sonra öğrenci orada yatarak veya ayakta olan gelen tüm hastalara bu programı, yani tıbbi beslenmeyi uygulayabiliyorlar. Aile sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Toplum sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Örneğin yoğun bakım ünitelerinde onkolojiyle alakalı birebir hizmet veren kurumlarda çalışabilirler. Çocuk hastanelerinde, diyaliz merkezlerinde, spor kulüplerinde çalışabilirler. Milli takımlarda çalışabilirler. Okullarda ve üniversitelerde yine hem öğretim üyesi kadrosu şeklinde çalışabilirler, hem de onun dışında toplu yemek hizmeti veren her yerin bir diyetisyene ihtiyacı var. Dolayısıyla huzur evleri. Dolayısıyla belediyelerde, şu anda mesela belediyelerde dışarıya da hizmet veren mesela bir takım evde bakım gibi yaşlıların da evlerine giderek de hizmetler verilebiliyor. Yemek üretilen her şirkette olabiliyor. Otellerde, çok büyük otellerde, Akdeniz bölgelerinde şu an hepsinin diyetisyeni mevcut. Gıda sanayisinde ve ürün geliştirme ARGE bölümlerinde mesela herhangi bir kompakt ürün geliştirilecek. Örneğin bu bir paketli gıda ama daha sağlıklı bir paketli gıda gibi düşünebilirsiniz bunu. Araştırma merkezlerinde, dijital sağlık pilot platformlarında ve son olarak da tabii ki kendi vereceği, sağlık danışmanlığı vereceği merkezinde de çalışabilir. Ama onun dışında çok yaygın bir şey. Çünkü bakın, şu anda bir yere gittiğinizde ilk aklınıza gelen şey, ben ne yiyeceğim?
0: Evet.
1: Dolayısıyla da beslenme her yerde. Bu sektörde çalışacak olan öğrenci

0: İşçinin mezun olacak öğrencinin daha doğrusu iş bulmama gibi bir durumu yok. Evet, yani çünkü beslenme her yerde.
1: Her yerde ve çalışabileceği sektörler birbirinden o kadar farklı, bağımsız ve geniş evet. sektörler var ki. Az önce bunları sayarken dijital profesyonel sağlık hizmetlerinden ben öyle ifade edeyim. Evet. Siz öyle demediniz ama ondan da söz ettiniz. Peki günümüzde sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik mesleğinin giderek daha popüler, daha görünür ve daha önemli hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de o dijital kanallar olabilir
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Tabii ki olabiliyor. Çünkü şu anda her şey çok görünür. Dolayısıyla da böyle bir ortamda, böyle bir platformda diyetisyenlerin de şeyi çok fazla oluyor. Revaçta oluyorlar. Hı. Çünkü dediğim gibi hani bir önünüze gelen tabakta o kadar etkin ki yemeği mesela orada örneğin bir kıymalı makarna yiyorsunuz en basitinden. O makarnasının, kıymasının, soğanın vesaire tedarik edilip sizin önünüze geliyor olması, bu bir otelde de olsanız efendim bir okulda da olsanız çok önemli ve bunun sunumu da dijital platformlarda çok önemli hale geldi. Tarif geliştirmek bakın mesela inanılmaz. Bu sadece bir yemek tarifi gibi düşünmeyin. Sağlıklı tarifler, işte detoks tarifleri, smoothie tarifleri gibi şeyler de platformlarda çok yaygınlaştı. Dolayısıyla mesela o tarifleri üreten bir firmada da diyetisyen çalışabiliyor.
1: Evet. Tabii sosyal medyada karşımıza çıkan her hesap, karşımıza çıkan, bize verilen her bilgi ne yazık ki gerçeği de yansıtmıyor ama dolayısıyla işte bu işin akademik eğitimini almış olan insanları bir şekilde bize de sorumluluk, hep başkasına yüklememek gerekiyor evet. bütün sorumluluğu. Biz de ona göre hesapları ya da kişileri evet. seçmeliyiz. Hocam çok net bir şey soracağım. Şimdi evet çok popüler bir meslek ve Türkiye'de birçok üniversitede bu bölüm öğrenci alıyor ve eğitim veriyor. Peki Demiroğlu Bilim Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümünü diğer üniversitelerden ayıran unsurlar neler? Mesela öğrenciler bununla beraber şunu da hemen ilave edeyim soruya. Bu akademik eğitimleri sırasında hangi temel dersleri alıyorlar? Evet. Nedir farkı?
0: Evet. Şimdi şöyle isterseniz ben bunu önce derslerle başlayayım. Hangi temel dersleri alıyoruz? Çünkü belli bir yetiye sahip olması gerekiyor. Anatomi ve fizyoloji veriyoruz öncelikle. Tabii ki bir tıp fakültesi öğrencisi kadar değil ama neticede anatomi ve fizyoloji bilmesi gerekiyor. Ardından biyokimya ve beslenme biyokimyasına giriyoruz. Mikrobiyolojiye giriyoruz. Çünkü bir ürünün bozulması, üremesi, bakın da salmonella salgını ya da işte E. coli ile alakalı bir durum olduğunda bunu bilmesi lazım o öğrencinin. Besin kimyası ve analizleri yapılıyor laboratuvarlarda. Laboratuvarlarımız oldukça iyi. Beslenme ilkeleri yine onun ilkelerini anlatıyoruz. Yine laboratuvarını gerçekleştiriyoruz. Hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi dersi, işte örneğin bir diyaliz hastası ne yapacak? Bir kanser hastası nasıl bir beslenme? Örneğin bir diyabet hastası nasıl bir beslenme uygulanacak gibi. Anne ve çocuk beslenmesi, laktasyon dediğimiz emziren annenin beslenmesi, gebe beslenmesi gibi dersleri veriyoruz. Toplum beslenmesi ki az önce saydığım yerlerde çalışabilmesi için onların kurallarını bilmesi şart. Sporcu beslenmesi yine aynı şekilde çünkü sporcunun alması gerektiği enerji başta normal bir bireye göre çok daha fazla oluyor. Toplu beslenme sistemleri, anaokul olabilir, bu huzur evleri olabilir, bir üniversite olabilir, hepsi bir banka olabilir, hepsinin toplu beslenme sistemleri çok önemli ve besin güvenliği. Besin güvenliği olmazsa olmaz çünkü güvenli bir besinin önünüze gelmesi ve bunların bütün o süreçlerden geçiyor olması bir diyetisyenin bilmesi gereken dersler arasında.
1: Evet.
0: Diğer soruya gelecek olursak orada ne demiştik? Nasıl bir donanıma sahip olması gerektiğini mi söyledim?
1: Hani birçok bölümde var dedim
0: evet,
1: de.
0: Evet bizden iki farkı nedir?
1: Fark ne?
0: Evet.
1: Mesela laboratuvarlar mı? Yoksa öğrencilerin işte vaka çalışması vaka yapıyor olması mı?
0: Vaka çalışmaları evet. Şimdi şöyle biz bu dersleri aldırdıktan sonra hepsinin bir vaka çalışmasını yapma şansımız var hastanelerimizde. Dolayısıyla çocuklar yaz stajlarında da hastanelere gidiyorlar. Örneğin stajyeri bulamayan her çocuğumuzu imkanımız var kendi bünyemize alıyoruz. Hiçbir çocuğu yaz stajı bulamadı diye bırakmıyoruz. Birebir vakaları gösteriyoruz ve orijinal de vakalarımız var. Çünkü şube şube hastanelerimizde daha belli ağırlıklı, örneğin bir yerde daha fazla çocuk hastamız yatıyor, bir yerde daha fazla onkoloji hastamız yatıyor gibi söyleyebilirim. Hepsine ulaşması çocuğun mümkün. Laboratuvarlarımızda yine her şeyi görme imkanları mümkün. Bir de biz şunu yapıyoruz. Özellikle tıp fakültesi ayarında bir hekim tarafından dersin terminolojik kısmını önermelerine yardımcı oluyoruz. Ardından diyetisyen diyetisyen yine onlara nasıl hastalıklarla tıbbi beslenme tedavisine yaklaşacağını söylüyor. Ardından uygulama alanlarında hangi hastalığa karşı, örneğin yeme bozukluğuysa yeme bozukluğu, yoğun bakım hastasıysa yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, dahili yoğun bakım, hepsine girip görme imkanına sahipler. Bir de bahsettiğim toplum beslenmeleriyle alakalı bir besinin satın alınmasından hastanın önüne geçen sürece kadar nerelerden, hangi işlemlerden ve süreçlerden geçtiğini tüm hastanelerde görüyorlar.
1: Evet, hastane demişken tabii aynı vakfa bağlı Florence Nightingale hastanelerinin bağlı olduğu vakıf üniversitesi. Dolayısıyla aslında böyle köklü bir hastane bünyesinde de öğrenciler tabii staj yapabiliyorlar.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani dolayısıyla biz hiçbir öğrencinin hiçbir ya staj görmemiş, vaka görmemiş, bu saydığım vakaları görmeden mezun etme gibi bir durumumuz yok. Çünkü çocuklar bu bütün 4. yıl boyunca bunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Evet, tabii ki elektifleri var. Başka bir kuruluşta görme şanslarını da sunuyoruz. Ama bizim tüm hastaneler bünyesinde de tüm detaylı ayrıntılarına kadar her hastalığı neredeyse görmüş oluyorlar.
1: Evet hocam, ben üniversitede eğitim bilimleri okudum. Hı hı. Bizim derslerimizden bir tanesinde, hani 35 belki 40 seneye yaklaşıyor benim o dersi almam, ama şu cümle benim aklımdan çıkmıyor. İşte eğitim yöntemleri anlatılırken yaparak, yaşayarak öğrenme diye örnek vermişler. Dolayısıyla şimdi çocukların bu bölümde, bu programda öğrencilerin aldığı eğitim evet çok kıymetli, ama staj gibi ya da laboratuvar gibi uygulamalı olarak aldıkları eğitimde profesyonel hayata başladıklarında onların 1-0 önde bu mesleği, daha ilk başladıkları andan itibaren 1-0 önde başlıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Hep derler ya mesela, teorikle pratik farklıdır. Evet, biz teorikte anlatıyoruz ama pratikte gösterdiğimiz vakalarda inanılmaz fazla. Dolayısıyla da hem bu grup Florence Nightingale hastanelerinin bünyesinde oluyor olmamızın büyük bir avantajı. Onun yanı sıra da çocukların birebir bu vakaları canlı olarak görmesi ve yorumlaması ve vakaya göre de bazen durumu şekilleniyor olmasına şahit olması, sudan çıkmış bir balık gibi mezun etmiyoruz yani biz çocuğu.
1: Bu arada peki o staj ve bu uygulamaların yanında zannediyorum ki çeşitli vesilelerle sektör profesyonelleriyle de öğrenciler bir araya geliyor.
0: Tabii
1: herhalde.
0: Ki.
1: O da eğitimin
0: tabii
1: bir
0: ki
1: farklı parçası.
0: Sürekli. Evet evet, tabii ki. Öğrenciler için düzenlenen toplantılarımız oluyor. Çeşitli kongrelerimiz oluyor. Seminerlerimiz oluyor. Onlara da katılım gerçekleştiriyorlar. Bizim davet ettiğimiz derslere bir takım sağlık sektörünün tabii ileri gelenleri olabiliyor. Bunlar genel akademik oluyor. Bazen de bahsettiğimiz mesela bir gıda sanayinden bir yönetici, diyetisyen bir yöneticiyi davet ediyoruz. Onlarla da buluşturuyoruz.
1: Evet. Hatırlatalım sohbetimizde sonradan da Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kayan Tapan'la sohbet ediyoruz. Hocam tabii teknoloji hayatımızın her alanında her geçen gün daha fazla yer alıyor. Biz sıradan faniler, vatandaşlar teknoloji dediğimiz zaman aklımıza ilk önce doğal olarak tabii ki cep telefonları, sosyal medya ya da artık daha fazla hayatımıza giren yapay zeka geliyor, ama bir sektör olarak düşündüğümüz zaman teknolojinin gelişmesi sizin bölümde hem verdiğiniz eğitimi hem de sonrasında profesyonel iş hayatını nasıl etkiliyor bu teknoloji?
0: Evet, tabii şöyle vakalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben yapay zekaya sordum hocam. diyor ki mesela benim kayısı yememem gerekiyormuş çünkü potasyumum yüksek. Tabii bunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya da diyor ki ben şu sporu yapıyorum, yapay zekaya bir program oluşturdum. Şimdi sizinle de onu bir karşılaştıralım. Tabii ki bunlarla karşı karşıya kalıyoruz, ama tabii bu gerçek ki yapay zekanın çıkardığı algoritmayla sizin gördüğünüz vakayla beraber yaptığınız sentez şu anda çok daha farklı. Yani hala o kadar ilerlemiş değil. Yani
1: hala
0: örtüşmüyor.
1: Hala size.
0: Evet, hala ihtiyaç duyuyor kesinlikle. Ama şu çok önemli. Bu bizim yaptığımız şey sadece bir kağıt parçasına ibaret değil. O yüzden de ben bunu özellikle vurguluyorum. Kendi öğrencilerimize de vurguluyorum. Yaptığınız şey aslında iletişim. Sizin karşınızdaki kişiyle oluşturduğunuz iletişim sayesinde bir işbirliği yapıyoruz biz aslında. Ve karşımıza gelen bireyi zayıflama da olsa, kilo aldırma da olsa, bir tip bir diyabet eğitimi, karbonhidrat sayımı da versek, günün sonunda mezun ediyoruz. Yani beraber en az 3 ay geçiriyoruz, geri geliyor her hafta görüşüyoruz ve tüm aslında hayatından sabah nasıl kalkıyor, kaçta yatıyor, ne saatlerde yemek yiyor, her şeyden haberdar oluyoruz. Aslında bir nevi bizimle bir süreden sonra sanki psikologmuşuz gibi de konuşmaya başlayabiliyorlar. Bu noktada yapay zeka bizi ele geçiremez. Çünkü o sadece birkaç şey verebilir, bir kısmı da yanlış. Ama onun dışında bizim yaptığımız şey bir ekip çalışması ve bir iletişim. O yüzden ben hep söylüyorum, diyorum ki bu bölümü seçecek olan kişi

0: İşinin, ilişkilerinin çok iyi olması lazım.
1: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Bizim ekip arkadaşlarımız içerisinde de mesela çeşitli sebeplerle profesyonel olarak diyetisyenden, beslenme uzmanından yardım alan arkadaşlarım var. Şöyle şeyler duyuyorum. Mesela bir diyetisyenle çalışıyor ama ihtiyacı olan şeyi alamıyor. İşte gerek ideal kilosuna ulaşamamak gibi. Mesela diyor ki sonra değiştiriyor. Aman diyor, bu diyetisyenle çok iyi anlaşıyorum. Bu diyetisyen bana çok iyi geldi. Evet. Çünkü işte onun verdiği şeyler benim psikolojimi bozmuyor. Karnım aç kalmıyor diye. Dolayısıyla evet, bir işi bu tıpkı şey gibi, hani aynı yere bakarız ama siz farklı bir şey görürsünüz. Farklı yorumlarsınız. Ben farklı görürüm. Farklı yorumlarım. Diyetisyende de o beslenme uzmanında da o iletişim çok önemli. Tabii. Aynı eğitimi almış olabilir ama iletişim farklı olduğunda sonuç da farklı olur.
0: Evet, kesinlikle. Aynen böyle. Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Tabii şimdi az önce siz söylediniz, ifade ettiniz. En sık yaptığımız hatalardan bir tanesi, konu ne olursa olsun hemen açıp oradan yapay zekaya, ChatGPT'ye ya da benzerlerine sormak. Peki bunun haricinde mesela sağlıklı yaşam ya da bilinçli beslenme konusunda en sık yaptığımız hatalar neler bizim?
0: Mesela çok sağlıklı gibi düşünüp glutensiz beslenmek. Örneğin şimdi ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Bakın şimdi glutensiz beslenme bir tıbbi beslenme tedavisi. Ve bizim çölyak hastalarına uyguladığımız bir tedavi. Bazen de görürsünüz otoimmün bir hastalığı varsa, mesela tiroid hastalığı gibi. Onların yani şöyle söyleyeyim, elimine ederek bir süre takip ettiği bir durumdur. Çünkü glutensiz besinlerin demir içerikleri çok düşük. Bazı B grubu vitamin içerikleri de çok düşük ve bir yıl hiç sebepsiz glutensiz diyet yapan birinin demir depolarının bittiğini gördüm ben. Yıllardır bu işi yapıyorum. Dolayısıyla da mesela bunlar popüler diye, moda diye, Ayşe teyze yapıyor diye, işte okuldan, iş yerinden arkadaşı yapıyor da yapılacak şeyler değiller. Dolayısıyla eğer herhangi bir kısıtlama veya bir eliminasyon yapacaksanız bunun bir background'unu bilmeniz lazım. Yani arka planda ne oluyor, neden bu yapılıyor, bunun belirtilmesi gerekiyor. Örneğin detoks suları. Detoks sularının mucizevi yarattığı herhangi bir şey yok size. Evet, C vitamini, bazı riboflavin gibi antioksidanlar açısından çok zenginler. Ama mesela siz 3 portakal, 2 havuç hazırladığınız, içine işte başka yüksek glisemik indeksli sebze veya meyveleri attığınız zaman o bir şekerli su oluyor ve bir detoksla alakası kalmıyor. Ya da bütün diüretikleri içine koyuyorsunuz, sürekli idrara çıkıyorsunuz. 3 gün sonra sodyum yerlere çakılıyor, potasyum çakılıyor. Dolayısıyla da bunlar aslında hep iyi bilinen ama doğru tanılan fakat yapılan hatalar. O yüzden bu tarz bir şey yapacakken mutlaka bir profesyonel danışmak şart diye söylüyorum. Yani bir model popüler diye onun peşinden gidemeyiz. Bir beslenme popüler diye onu alıp uygulayamayız. Çünkü sizin genetik bir yatkınlığınız vardır ve bunu bilemezsiniz. Buna bağlı da maalesef mesela şimdi o sosyal medyaya konuşuyoruz ya, sadece muz yiyenler, sadece hurma yiyenler, su diyetleri. Çocuklar günün sonunda yeme bozukluğuyla karşılaşıyorlar. İnanılmaz yaygın. İnanılmaz. Yani anoreksiya bitiyor, peşine bulimiya veya sağlıklı beslenme takıntısı oluyor çocuklarda. Yani ben ona dokunamam, baklava riyonunun önünden geçemem, ekmek eyvah eyvah eyvah falan diyen çocuklar var, yetişkinler var. 60 yaşında benim mesela hastam vardı, bulimik olan. Yani ben kendim bildim bileli kusuyorum diyor mesela, aile ortamında bir söz onu etkiliyor. Daha sonra evleniyor, durum farklılaşıyor, çocuk doğuruyor farklılaşıyor. Çünkü bu artık psikiyatrik de bir durum ve her yaşadığınız farklı bir şey bunu yine tetikliyor. Remisyona girse de tetikliyor. O yüzden bu tarz popüler olan ya da akım olan veya doğru bildiğimiz şeyleri danışmadan üzerimize almak çok yanlış.
1: Evet hocam, az önce anlattınız işte benzer bir şey geçenlerde Sahrap Soysal bir röportajında söylüyor. Bir kısa dönemde çalıştık Sahrap Hanım, şahane bir insandır. Sahrap Hanım'ın oğlu da işte sürekli glutensiz beslenme, işte glutensiz gıdalar vesaire. En sonunda şunu söylüyor: oğlum sen çölyak hastası mısın diyor. Neden glutensiz besleniyorsun diye. Ama tabii hani Sahrap Hanım biraz daha gıdayla, yemekle biraz daha ilgili bir insan olduğu için o bilinçte farkına varmış ama sıradan diğer vatandaşlar bunun farkına varmayabiliyor. Biz seneler boyunca hiç ihtiyacımız olmadığı halde birçok insan yok işte Dukan diyeti, yok Karatay diyeti,
0: İsveç diyetleri.
1: Bu biraz da galiba şeyin de bizim de reklamcıların da suçu galiba. Ne popüler olsa biz de işimizi yapıyoruz da siz de akıllı olun. Bilinçli olun.
0: Yani evet, bilinçli olmak bu noktada evet çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Çünkü bu bahsettiğiniz mesela glutensiz beslenme pahalı da bir şey. Yani sonuç itibariyle sağlıklı beslenme de aslına bakarsanız pahalı bir durum yani. Dolayısıyla da bunun normal şekline de getirebilirsiniz bir diyetisyenle beraber. Yani o kadar para, belki hiç gerek yok glutensiz herhangi bir şeye. Siz gayet normal beslenerek bunu sağlayabiliyorsunuz.
1: Ama işte bunu bilmek için de biz profesyonel de
0: gitmek gerekiyor. Evet.
1: Doğru söylüyorsunuz. Hocam biraz şu Silivri Kampüsü'nden söz edelim. Tabii. Zaman daralıyor. Ben buraya gelen konuklara hep söylüyorum. Silivri'yi bilmeyen insanlara da söylüyorum çeşitli vesilelerle. Silivri'de yaşamak çok konforlu ve çok güzel. Çünkü İstanbul yanı başımızda.
0: Evet.
1: Ulaşılabilir bir noktada. Ulaşım olanakları, ulaşım ağları çok gelişmiş. Eskiyle kıyasladığımız zaman. Yurt dışına çıkmak istediğinizde orası hemen şuracıkta Trakya. Birbirinden güzel yerleri, işte yaşanası, vakit geçirilesi, mutfağı şeyi. Evet. Dolayısıyla o kadar güzel bir noktada ki Silivri. Şimdi tabii sözlerimin başında anons ederken aileler için de önemli dedim. Aileler de şu ekonomik şartlarda şunu düşünebiliyorlar. Tamam, çocuğumuz bir okul kazanacak puanına göre bir yere gidecek ama o çocuğu nasıl okutacağız diye. Bizim yayınımız tüm Trakya'da olduğu için özellikle Trakya'da dinleyenlere ben bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ailelerin de işte o ekonomik kaygılarını azaltan bir lokasyonda.
0: Çok doğru.
1: Silivri Kampüsü. Değil mi?
0: Kesinlikle. Çok doğru. Önünde bir durak mevcut. Dolayısıyla oldukça rahatlıkla gelebiliyorlar. Onun dışında İstanbul'dan gelecek olanlar için de bizim ücretsiz servis imkanlarımız var. Dolayısıyla bu lokasyonu değerlendirmek gerekiyor. Yani tekrardan mesela buralı olan bir çocuğun, Trakyalı olan bir çocuğun bir ev açmadan oldukça rahat bir şekilde gelebileceği, bütün derslerini orada görebileceği ve günün sonunda oldukça popüler diyeceğim bir mesleğe sahip olmak ve işsiz kalmayacağını düşüneceği bir mesleğe sahip olmak çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden mutlaka düşünerek ve doğru tercih yaparak, güvenerek gelsinler.
1: Hocam sona yaklaşıyoruz. Bir de üniversitenin burs olanaklarından söz edelim. Çeşitli vesilelerle çeşitli bursları var Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin. Evet. Mesela işte ilk tercihler arasında ilk 5 tercihte yanlış hatırlamıyorsam yazan ve kazanan öğrencilere ekstra burslar
0: veriyoruz.
1: Biraz bir burslardan söz edelim.
0: Tabii ki bursluluk yönetmeliğimizde başarılı, yani eğitime başladı ve başarılı oldu. Başarılısına dair de yaptığımız burslar var. Yönetmeliklerimiz güncellendi. Bir de eğer ki ilk tercihe yazıyorsa, ilk 5 tercihe yazıyorsa bu noktada da bir %15'lik bursumuz oluyor. Dolayısıyla tabii bunlar da çok güzel imkanlar. Dolayısıyla gelen öğrencinin bunları değerlendirmesi de çok kıymetli. Bunları açıp bizim internet sayfamızdan da görebilirler. Dolayısıyla bunları bilerek de geliyor olması ailelerin ekonomik yükünü de azaltmış oluyor. Başarılı öğrenciye verilen bursta da yine oldukça aktif. Kendi hastanelerimizin bünyesinde pozisyonumuzda boşluk olduğu zaman mutlaka değerlendiriyoruz. Yine şu anda hali hazırda mevcutta çalışan öğrencilerimiz de var. O yüzden hem lokasyon olarak hem de doğru bir mesleğe sahip olmaları adına tercih edebilirler.
1: Şunu da hatırlatalım. Daha fazla bilgiye hem üniversite Silivri Kampüsü'ne ulaşarak ulaşabilirler, elde edebilirler. Üniversitenin sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Oradan güncel bilgilere ulaşabilirler. Bir de çeşitli vesilelerle Trakya'nın çeşitli yerlerinde arkadaşlarımız, hocalarımız bir araya gelip bu tercih döneminde bilgi almak isteyen aday öğrencilere bilgi veriyorlar. Hatta onlardan bir tanesi de hocam önümüzdeki günlerde Cuma günü Çorlu'da Nazım Hikmet Ran Parkı'nda bir üniversite buluşması olacak. Nazım Hikmet Ran Parkı'nda Rumel Üniversitesi de bölgemizde. Bir diğer vakıf üniversitesi Demiroğlu Bilim Üniversitesi de bu iki üniversitenin de olduğu çeşitli Türkiye'den üniversitelerin bir araya geleceği çok güzel bir ortam olacak.
0: Evet.
1: Gitsinler bilgi alsınlar.
0: Mutlaka hafta sonu dahil olmak üzere bizim Silivri yerleşkemize gelip birebir öğretim üyelerimizle de görüşüp bilgi alabilirler. Akıllarına takılan her konuda arayıp tekrardan sorabilirler. Sürekli dediğim gibi hem hafta içi hem de hafta sonu mutlaka orada bilgi verecek bir öğretim üyemiz var.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu sohbeti bizimle gerçekleştirdiniz. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Kayan Tapan yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle hocamızı uğurladık. Bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Valiliği hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde orman yangınlarına karşı vatandaşların her zamankinden daha dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cemal Musiala isminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi saat 21'de başlayacak.

0: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
0: Hava durumu.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşürüz. Hoşça kalın.

Müzik Altakınız Küpe Efendim, hepinize keyif dolu sabahlar. 29 Temmuz Çarşamba sabahından haftayı tam ortaladığımız bu güzel günden hepinize kocaman bir merhaba. Önümüzdeki saatler boyunca enerjinizi tavan yaptırmak, güne harika bir başlangıç katmak için mikrofon başındayız. Daha ilk dinleyişimde kendi hayatımda izler bulduğum, bana çok özel hissettiren bir eser, şarkıyı dinledikçe hepimizin hayatının bir döneminde bazı duygulara, insanlara ya da gerçeklere geç kaldığını, bazı farkındalıklara ise ancak zaman geçtikten sonra ulaşılabildiğini düşündüm diye yazdığı Farkına Vardım isimli yepyeni single projesiyle Ragıp Narin bizleri karşılıyor.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlendirilmiş.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ağustos'un kapısına dayandığımız bu son çarşamba gününden hepinize merhaba. Tarihlerimiz 29 Temmuz'u gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Yorgunluklar birikti ama hafta sonunun tatlı kokusu da hafiften gelmeye başladı bile. Meslektaşlarını listelerin zirvesine taşıyan söz ve müziği kendisine ait eserlerini ilk kez kendi sesinden dinleyiciyle buluşturacağı yeni albümü, playlistin ilk şarkısı Tamam Aşkımı da yayımlayan Nazan Öncel'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek Kura rahatça sığdırılır, ayçiçekleri cam pivanla tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
7: Paşat Ticaret Erçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım.

Çaylar, kahveler, taze mi işe gidenler, trafikte olanlar, güne yeni uyananlar. Hazırsanız ritmi yükseltiyoruz. Temmuz sıcağına yakışır en sıcak şarkılar ve günün güzellikleriyle devam ediyoruz. 2 Ağustos'ta Kastamonu'da, 5 Ağustos'ta Rize Çay Çarşı'da, 8 Ağustos'ta Bursa Kültür Park'ta, 9 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde, 19 Ağustos'ta Büyükçekmece Kemal Sunal Amfitiyatro'da ve 20 Ağustos'ta da Elazığ Gastronomi Festivali'nde hayranlarına seslenecek olan Semih Cenk radyolarınızda şimdi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu şehirlerde yaşayan vatandaşları artan orman yangını riskine karşı uyardı. İran ordusu ABD Başkanı Trump'ın dondurulmuş İran varlıklarının savaşta zarar gören gemilerin tazminatında kullanılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Tahran bu ödemeyi kabul eden ülke ve şirketlere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili değişiklik yapılmasının tüm kulüpler için faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlem.

0: Hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Radyolarınızın başından, araçlarınızdan bizleri dinleyen herkese güzel bir 29 Temmuz Çarşamba gününden merhaba. Yaz mevsiminin tam kalbinde, temponun hiç düşmediği yeni bir güne birlikte uyandık. Bugün günlerden Çarşamba, haftayı yarıladık, motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Türk rock müziğinin unutulmaz eserlerini yeni nesil yorumlarla dinleyiciyle buluşturan, sevilen eser...

Derinden sağ Tuğçe, kendine özgü yorumuyla tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturan, yıllardır hafızlarda yer eden, karakteristik vokali ve güçlü müzikal kimliğiyle adeta grubun kendi repertuarından çıkmış bir eser hissi uyandırdığı Sağ Tuğçe isimli parçayla Zakkum grubu radyolarınızda.

29 Temmuz çarşamba gününden yataktan zor çıkanlara, daha dün pazartesi değil miydi ya diyenlere ve haftanın belini kırmaya kararlı olan herkese selamlar. Temmuz'un son çarşambasındayız. Takvimler hızla akıyor ama biz bugünün tadını çıkarmaya bakıyoruz. Trafikte kornaya basmak yok, stresi dışarıda bırakıyoruz. Romantik bir hikayeyi yalın ve samimi bir dille anlatan, beklemekten vazgeçmeyen ve sevgisine her şeye rağmen içinde yaşatmaya devam eden bir karakterin duygularını merkeze aldığı, hem hareketli yapısıyla eşlik etme isteği uyandıran hem de sözleriyle dinleyicide duygusal bir iz bırakan Ben Daha Ölmedim isimli yepyeni single çalışmasıyla Türkçe pop müziğin severin ismi Özgün bizlere sesleniyor.

0: Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Mehmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken yazın tadını çıkarmak için hala harika bir zaman. Belki deniz planı, belki akşamüstü serinliğinde kısa bir yürüyüş, bugün kendinize küçük de olsa güzel bir mola vermeyi unutmayın. Yalanla yakaladığı çıkışın ardından müzikal yolculuğunu iddialı projelerle sürdüren, ders olsun da hem nostaljiyi günümüz pop anlayışıyla buluşturan, hem de yazın ritmini belirleyecek şarkılardan birine imza atan, söz ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan eseriyle Zeynep Avcı Radyo'larınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Valiliği hava sıcaklıklarının yükseldiği bu günlerde orman yangınlarına karşı vatandaşların her zamankinden daha dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Jamal Musiala isminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Günaydın, haftanın tam ortasında ister işte yemeğe çıkmış olun, ister masanızda kısa bir çay kahve molası veriyor olun ya da yollarda direksiyon sallıyor olun. Önümüzdeki bir saat boyunca günün stresini, koşturmacasını bir kenara bırakıyoruz. Biraz soluklanmak, ruhu dinlendirmek ve günün ikinci yarısına enerjik bir başlangıç yapmak için doğru adrestesiniz, kulaklarınız bizde olsun. En güzel melodiler şimdi sizin için çalıyor. Elektronik müziğin başarılı prodüktörlerinden Deep Rise'la güçlerini birleştiren Afra House altyapısı üzerine kurulu modern sound'uyla, sıcak melodileri ve akıcı ritmiyle yazın enerjisini yansıttığı Kerime isimli yepyeni single projesiyle Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Bahadır Tatlıöz bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: geçtim.
1: Çarşamba öylesinden hepinize merhaba. Günün tam ortasındayız ve müzik kesintisiz devam ediyor. İşinize, yolunuza, molanıza keyif katacak harika bir playlist hazırladık. Daha önce yayımladığı Uyursam Geçer Mi Geceler Şimdi ve Korkuyu Al İçimden gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, yitirmeyen özlemleri, kırgınlıkları ve tamamlanmamış hikayeleri konu aldığı, geçmişin izlerini bugünün duygularıyla buluşturan, kapanmış sanılan yaraların ve geride bırakıldığı düşünülen hislerin aslında yaşamaya devam ettiğini etkileyici bir dille anlattıkları Kapanır Sandığım Yaralarla başarılı müzik grubu Eskitilmiş Yaz şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

tanışmak, başka biriyle yeniden kurmak, o devrilen cümleleri anlatmak.

0: FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Asil Gök'ün kariyerinin ilk single çalışması olan Ne Oldu Böyle'ye destek olan ve klibinin en büyük sürprizi ise yine nişanlısından gelen Derya Ulu'yla hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu şehirlerde yaşayan vatandaşları artan orman yangını riskine karşı uyardı. İran ordusu, ABD Başkanı Trump'ın dondurulmuş İran varlıklarının savaşta zarar gören gemilerin tazminatında kullanılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Tahran, bu ödemeyi kabul eden ülke ve şirketlere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı.
4: Spor.
5: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili değişiklik yapılmasının tüm kulüpler için faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küp FM.
4: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Aura grubu bizlerleydi. Bugünkü gündüz yolculuğumuzun açılış şarkısı Tuzak radyolarınızdaydı. İlk sıramızda değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. 29 Temmuz 2026 Çarşamba, sıcak bir yaz günü. Hafif rüzgarın etkisi var ama keyiflisinizdir ve gün sizin için güzel devam ediyordur diye ümit ediyoruz efendim. Güzel şarkılarımız sizlerle. Gülüz Ayla ile devam edeceğiz. 1990'lı yılların başlarına gideceğiz aslında. Ateşle Barut bir Sertab Erener şarkısı. Ama Gülüz Ayla Emrah Karaduman ortak çalışması olarak, bir cover çalışması olarak şimdi sizlerle.

0: Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam. Reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Müzikal takınız. Küpe FM'de Mela Bedel bizlerleydi. Gel dönelim eve isimli çalışmasıyla. Tam yangın sezonundayız. Maalesef dünyanın birçok yerinde yangınlar var. Avrupa'da, Amerika'da, ülkemizde yangınlar söz konusu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman yangını çıkmış mesela. En son böyle bir yangın haberi var. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılmış Fethiye-Antalya karayolu yoğun duman nedeniyle ulaşıma kapatılmış. 43 hanede yaşayan 65 kişi Seydikemer Devlet Hastanesi'ne tedbir amaçlı tahliye edilmiş. Yangına uçaklar, helikopterler, 12 helikopter, 5 uçak, 373 personel müdahale etmiş. 3 boş evse alevlerde maalesef zarar görmüş. Umarız bir an önce bu yangınlar tamamen söndürülür ve bir daha da çıkmaz diyelim ve Göksel'le yayınımıza devam edelim.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Küpe FM reklam.
5: FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam. Küp FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Şöyle bir spor haberimiz de var bugün değerli dinleyiciler. Milli erkek voleybol takımımızla ilgili bir haber. 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya maalesef 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişler. Filenin Efeleri organizasyonda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Türkiye zorlu mücadelede özellikle ikinci ve üçüncü setlerde büyük direnç gösterse de rakibine üstünlük sağlayamadı. Olabilir, geçmiş olsun diyelim. Sonraki turnuvalarda inşallah daha iyileri olur. Bu noktaya kadar gelmeleri de biraz da başarı sayılır. Yine de fena bir yükseliş, fena bir başarı seviyesi değil yani. Buraya kadar gelmişler en azından. Sonraki turnuvalarda umarız daha da güzel sonuçlar elde ederler diyelim. Moraller bozulmasın. Enseyi karartmayalım. Spor bu, müsabaka bu. Yenmek de var, yenilmek de var. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Sibel Can'ın. Burası Küp FM. İşte Sibel Can, Tarkan'ın da destek verdiği, daha doğrusu Tarkan imzalı zaten, şarkısıyla Çakmak Çakmak'la radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlayın. Başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Paramos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

İkinci saatimizdeyiz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz bu güzel çarşamba gününde değerli dinleyiciler. APO Zara ortak çalışması İmdadım ikinci saatimizin açılışını yapmıştı ve şimdi yepyeni harika bir Emnisa şarkısıyla devam ediyoruz. Şimdiye kadar alışık olduğumuz böyle dark tarzının birazcık dışında daha eğlenceli, daha pozitif bir şarkıyla bu sefer karşımıza çıktı Emnisa ve yeni teklisi Tatlı Bela şimdi sizler.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Genelde biliyorsunuz Japonya'da bir deprem olduğu zaman, bu konuyla ilgili bir haber geldiği zaman, ne kadar büyük bir deprem olursa olsun işte genelde can kaybı olmaz ve çok hafif atlatırlar. Belki hiçbir şey olmaz falan. Böyle olur genelde. Ama bu sefer maalesef Japonya'da bir felaketi yaşadı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselmiş. Gene görece yani 7.1 büyüklüğünde bir deprem olsa kim bilir ülkemizde şimdiye kadar kaç kişi hayatını kaybetmişti yani. 13'e yükselmiş şu anda. Çöken bir alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgede 4500'den fazla asker görevlendirildi. Yaklaşık 260 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken yetkililer artçı sarsıntılar ve heyelan riskine karşı da uyarıda bulunmuşlar. Deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken ulaşım ve sanayi faaliyetleri de aksadı. Bu aralar çok depremler oluyor. Dünyanın birçok yerinde büyük depremler oldu. Umarız artık birazcık azalır diyelim, olmaz diyelim ülkemizde. Böyle büyük depremler olabiliyor zaman zaman. Umarız böyle şeyler yaşamayız bu aralar diyelim en azından. Gerçi doğanın kanunu bu. İllaki yaşayacağız. Ama umarız önlemleri arttıralım diyelim yani. İnşallah sağlam önlemler alınır, sağlam binalar yapılır ve hazırlıklı yakalanırız en azından. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Dedüblüman'dan sonra şimdi de Duman grubu bizlerle olacak.

0: Alfa FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Toz Pembe şarkısına benzettim biraz Manifest'in nakaratları arasında. Gerçekten bayağı bir benzerlik var diye düşünüyorum. Herhalde tesadüftür. OpenAI ChatGPT'nin ünlü yazarların kendilerine özgü yazım tarzını birebir taklit etmesini engellemeye başlamış. Artık Agatha Christie gibi yazarların üslubunu isteyen kullanıcılara sistem bu talebi reddediyor. Bunun yerine aynı atmosferi taşıyan ancak tamamen özgün metinler oluşturmayı öneriyor. Telif haklarından dolayı değişikliğin telif hakkı tartışmaları ve devam eden davalar nedeniyle yapıldığı değerlendiriliyor efendim.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik değerli dinleyiciler, ama bir mesajımız var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir istek var, aslında istek programı değiliz ama istisnai bir durum ve bizler de bu mesajı sizlerle paylaşmış olalım. Merhabalar tüm Trakya'ya, Dubai'den selamlar, Dubai'den bir dinleyicimiz. Ben Berk, iyi yayınlar diliyorum, ofiste 23 kişi Küpe FM dinliyoruz demiş. Hava 47 derece demiş, Allah kolaylıklar versin diyelim biz de. Sizin güzel şarkılarınızda serinliyoruz demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz bu arada. Furkan Er ve Aynur Aydın'dan Senin Eserin isimli parçayı çalabilir misiniz demiş. Tüm Tekirdağ yeni çiftliğe gelsin demiş. İyi yayınlar demiş kendisi aynı zamanda. Size göndermiş olalım bu şarkıyı. Aynı zamanda bu vesileyle bizi Türkiye dışından, yurdumuz dışından dinleyen herkese de buradan selamlarımızı göndererek bugünkü programımızı noktalayalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Şüphe FM'den iyi günler. 29 Temmuz Çarşamba gününde Müzik Keyfi'nde birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali yarın akşam başlayacak ve festival 4 gün sürecek. Birbirinden değerli isimler var festivalde. Onlardan bir tanesi de Hadise. Bugün programa Hadise ile başlıyoruz. Hadise Trakya Müzik Festivali'nin son gününde 2 Ağustos Pazar akşamı sahne alacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpyvan'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

20. Baba Eski Tarım ve Kültür Festivali dün başladı. Festivalin ilk akşamında Sena Şener sevilen şarkılarını Baba Eski'li hayranları için seslendirdi. Festival 5 gün boyunca konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösterilerle devam edecek.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde müzik dolu günler başlıyor. Trakya Müzik Festivali, kamp keyfi, eğlence ve güçlü sahne performanslarıyla yazın en özel buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Mavi Gri, duygusal şarkıları ve enerjik sahne performansıyla festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Müziğin ritmini Trakya Müzik Festivali'nde yakalayın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek

Nilkara İbrahimgil sevilen şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde seslendireceği Senfonil Konser serisinin ilk durağı 1 Ekim'de Ankara, 6 Ekim'de İzmir olacak. Programın son konseri ise 20 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek. Öyle.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.
7: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

şarkıcı Robert Hatemo yeni teklisi Vara Vara'yı müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Cemal Onay'a ait olan şarkının düzenlemesini genç

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlayın.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 34 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Ragıp Narin yeni teklisi Farkına Vardım'la dinleyicilerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Oğuzhan Atmaca'ya ait olan şarkı 24 Temmuz itibariyle dijital müzik platformlarında yayınlandı.
1: Sakinim bir kumsal gibi.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Uzun bir aranın ardından yeniden dinleyicileriyle buluşan Atakan Çelik yeni single çalışması Affedersin'i yayımladı. Son olarak 2023 yılında dinleyicilerle buluşturduğu Son Veda'nın ardından gelen çalışma sanatçının romantik anlatımını modern pop yorumuyla bir araya getiriyor.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cem Belevi yeni teklisi Sevme Diyor'u yayınladı. Modern Latin pop dokunuşlarıyla şekillenen şarkı, güçlü melodisi, akılda kalan nakaratı ve yaz enerjisini taşıyan ritmiyle sezonun dikkat çeken pop kayıtları arasında yerini almaya hazır.

0: Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
7: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ay çiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM Reklam.
10: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
11: Küpe FM.
10: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Yarın başlayacak Trakya Müzik Festivali'nde sahne alacak isimlerden biri de Afra ve son günlerde Mustafa Sandal şarkısıyla çok popüler ve listelerde. Biz de bugün Afra ile veda edelim. Afra, Trakya Müzik Festivali'nin ikinci akşamı yani 31 Temmuz Cuma akşamı sahne alacak. Yarın saat 15'te tekrar görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: söz kaydı. Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
4: Spor.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Burası Küpe FM, 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününde ben Mehmet Ali Ayhanoğlu sizlerleyim. Türk pop müziğinin en iyileriyle size eşlik etmeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Sıla'yla startı vereceğiz. Hep olsun aşk.

0: Reklam.
1: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: ÜPFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: New Era of Adventure.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp
1: FM. Üniversite adayları dikkat! Tercih maratonunda yalnız değilsiniz. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinde kapılarını açtı. 10 Ağustos'a kadar uzman kadrosuyla buluşun, doğru tercihinizle geleceğinize güvenle yön verin. İstanbul Rumeli Üniversitesi. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. Tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılara ara verdi. ABD Başkanı Trump, müzakerelere bir şans vermek amacıyla saldırıların durdurulduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Olsen'i renklerine bağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6159 liradan, çeyrek altın 10077 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımız lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
9: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
0: Küpe FM reklam.

Yaz gününde sırada Atiye ve Teoman'la ilerleyeceğiz. Çarşamba eve dönüş keyfimize eşlik edecekler. Kal isimli düetleriyle biraz da eski yazlara gideceğiz bu çalışmayla. Bu güzel Temmuz yaz gününde bizimle kalın. İyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Küpe FM reklam.

Melike Şahin Canın Beni Çekti ile radyolarınızda olacak. Aynı zamanda bir bebek bekliyor Melike Şahin. Anneliğe merhaba diyecek. Kendisini de tekrar tebrik ediyoruz. Canın Beni Çekti şimdi radyonuzda 29 Temmuz akşamında beraberdik. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Geldik haftanın ortasına. Haftanın ortasında en sevilen günlerden birinde çarşambadayız. Cuma yaklaştı. Çarşambanın gelişi, cumanın gelişi çarşambadan belli olur. Daha farklıydı esasında o söz ama sonuç itibariyle cuma yaklaşıyor mu yaklaşıyor. Önemli olan o söz değil. Ve işte efendim bu akşam da programa

0: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
6: Küpe FM Reklam.

Yazın bol bol çalar bu şarkı. Benden Sorulur, Demet Akalın ve Gökhan Özen düeti. Bu arada internet tarihinde ilk kez bot trafiği insan trafiğini geçmiş, biliyor musunuz? Bu bot hesaplardan vizelerle ilgili de biliyorsunuz randevular falan alınıyormuş. Çok sıkıntılı bu bot hesap işi. Bazı verilere göre internet trafiğinin %57.4'ünü botlar oluşturuyormuş artık. İşte yani bilmiyorum, böyle olunca da açıkçası bu işin tadının biraz kaçtığını düşünüyorum. Çok gereksiz bir durum dedikten sonra sözü tabii ki müziğe bırakmak durumundayım.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Erkekler de yanar. Nazan Öncel ve Sezen Aksu var sırada. Bu arada Çin'de arkadaşı olmayan insanlar kendisiyle birlikte yürüyüş yapıp yemek yiyecek kişileri kiralamaya başlamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanların geldiği duruma bakın. Tabii orada da insan çok ama normal.

Hayatta da herkes kendi ülkesinde zaman zaman bu sorunu çekmiyor mu? Aynı frekanstaki insanı bulamayabiliyor, yeni ayrılmış oluyor ama bunu da kiralayıp yani o insana para vermek çok acayip bir şey. Yemek yemek için, yürüyüş yapmak için. Bir de ben sporun tek başına daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanınızdakiyle sohbet, muhabbet, onun ayağına uymak falan derken temponuz düşebiliyor. Kafanız dedikodulara gidebiliyor. Çok da iyi anlaştığınız bir arkadaşınızsa yürüyüşe çıkıp yarım saat yürüyüp bir bakıyorsunuz kendinizi bir yerde çay kahve içerken buluyorsunuz. Ve işte erkekler de yanar. Nazan Öncel, Sezen Aksu.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM reklam.

Selim'le Mebrure ile devam edeceğiz. Şimdi hemen hatırlatmak istiyorum. Bu arada Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i eklemeniz yeterlidir efendim. Bu sonuçla ne oluyor? Tabii ki Küpe FM'i takip ettiğinizde bizlerden, radyonuzdan ve her şeyden, gündemden haberdar oluyorsunuz. Ve şimdi kendimizi son dönemlerin en popüler şarkısı Değilim'e bırakıyoruz.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

sırada ne var? Sırada Manifest var. Sevdiğim şarkılarından bir tanesiyle Daha iyi ile bizlerle birlikte olacak. Efendim bu arada çok yakında Başak ve Oğlak burçları için emeklerinin karşılıklarını alma dönemi başlıyormuş. Üst üste gelen aksilikler acaba olmayacak mı kaygısı son buluyor. Bekledikleri o kapı sonuna kadar açılıyormuş. Duyanlar duymayanlara söylesinler dediler. Var mı bundan daha iyi bir haber diyorum ve Manifest'le devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Rüya gibiydin diyecek Ahiyan. Bu arada Yargıtay düğünde takılan altınlara ilişkin emsal bir karar vermiş. Biliyorsunuz bu kararlar zaman zaman değişiyor. Altınlar kime takıldıysa ona ait olacak demişler. Daha öncesinde düğün altınları geline aittir diyorlardı. Valla bu altınlar yüzünden de çok acayip olaylar çıkıyor. O televizyonlarda var ya, benimle evlenir misin? İşte kısmetse olur. Haydi gel evlenelim. Gelinlerin baş tacı. İşte kaynanalar kraliçesi falan, böyle acayip yapımlar. Orada görüyorum. Bir de altın dağıtan programlar var. Orada da birbirlerinin saçlarını başlarını yoluyorlar. Vallahi tuhaf bir hayat. Ve işte Ahiyan, rüya gibiydin.

Bir serseri var sırada. Geçen gördüğüm bir söz geldi aklıma. Diyor ki sen aşırı düşünen biri değilsin. Hiçbir zaman düşünmeyi bırakabilecek kadar güvende hissedememiş birisin diyor. Ne kadar doğru değil mi? İnanılmaz bir şey yani. Sonra da Marcus Aurelius'un sözü geldi aklıma. Kalabalığın hafızası kısadır. Bugün alkışlayan yarın eleştiren olacak ve seni unutacaklar. Önce niye kimseye güvenemedik diye üzülürken sonrasında da hayatın böyle kısa olduğu, insanların zaten bir şekilde seni unutacağı ve hepimizin göçüp gideceği geldi aklıma. O zaman ne yapıyoruz efendim? Kalpsiz bir serseriyle devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

Blok 3 ile Kayıp Kalp'le devam edelim. Biliyorsunuz son dönemlerin en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki listeleri her daim altı üst eden isimlerinden bir tanesi Blok 3 ve Kayıp Kalp'le burada bir kez daha bizlerle olacak. Efendim, kalpler kayboluyor, kayboluyor. Neden kayboluyor? Yüksek egolar yüzünden sinirleri bozuluyor, bozuluyor, bozuluyor. Birileri birilerini yıpratıyor. Ama geçen gün diyorduk ki birinin egosunu yerle bir edebilecek cümleler. Onlardan bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Sürekli geri dönüyorsun. Demek ki sorun ben değilim. Yani hemen karşı tarafa böyle bir gönderme yapma. Eğer sana fazla geliyorsam demek ki sen yetersizsin. Sorun değil. Zaten en düşük beklentim buydu. Kızgın değilim. Sadece ilgimi kaybediyorum gibi sözlerle o tuhaf ego sahiplerini kendine getirebilir misiniz? Ve işte Blok 3 Kayıp Kalp.

0: yıkıldım, ben de terk edildim, ben de kırıldım.
1: Emre Fer'le devam edeceğiz. Şimdi bir güldün diyecek. Efendim bu arada şöyle bir astroloji haberi vereceğim size. Kadınlar ve erkeklerle ilgili. Ara ara böyle değişik şeylerden sizleri haberdar ediyorum ya. Valla ben de astrologların yalancısıyım. Böyle değişik değişik haberler yapıyorlar. Şimdi mesela karısını güldüren, sevindiren burçlar diye erkekleri dörde ayırmışlar. Karısını başkaları için üzenler, yay, ikizler ve kova demişler. Karısını ailesine ezdirenler, başak, boğa, koç ve terazi demişler. Her konuda karısını suçlayanlar koç, akrep ve terazi demişler. Karısını baş tacı yapanlarsa aslan, yengeç, balık ve oğlak demişler. Vallahi ben onların yalancısıyım. Her zaman söylüyorum. Sadece aktarıyorum. Geri kalan yorum size kalmış.
2: Ön bizim için böyle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam güne vedada yine burada sizlerleyim.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı yapay zeka analizi. Tahminlerden yavaş ilerliyor. Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Cocotaglo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi. Eski bir OpenAI çalışanı olan Cocotaglo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek süper zekaya ulaşmasının ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi. Cocotaglo, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir zeka patlamasına yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda süper zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu. Ancak Cocotaglo ve ekibi son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030'ların başına ertelendi. Süper zeka için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

FM'den herkese iyi akşamlar. Bugün 28 Temmuz Salı. Umarım günün yorgunluğunu bir kenara bırakmış, kendinize küçük de olsa bir mola verebilmişsinizdir. Dışarıda yaz akşamlarının sıcak ama keyifli bir havası var. Biz de bu akşam boyunca en sevilen şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Mabel Matiz Harbiye'de üst üste verdiği iki konserle hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı. Konserin en büyük sürprizi ise Robert Hatamo oldu. İkili birlikte Senden Çok Var şarkısını seslendirdi. Eski bir hiti yeniden canlı dinlemek de seyirciyi oldukça heyecanlandırdı ve performans uzun süre alkışlandı.

Melike Şahin dün akşam Harbiye'de müzikseverleriyle buluştu. Konseri izleyenler Melike Şahin'in sevilen şarkılarını hep bir ağızdan eşlik etti. Kısacası Harbiye'de yine müzik dolu, unutulmaz bir akşam geride kaldı.

Hadise Uzi ve Motive'nin konserine konuk olarak sahneye çıktı. Motive ile birlikte Küçük Bir Yol şarkısını söyledi. Sahnedeki enerjileri de oldukça yüksekti. Hatta seyirciden gelen yoğun istek üzerine şarkıyı bir kez daha seslendirdiler. Belli ki izleyenler o anın bitmesini hiç istememiş.

FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye kalan arkadaşlarıma da bol bol kolaylıklar ve bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok 3 var. Ama ilk önce Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

0: yere çekip gidip sonra dönedim.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Yıldız Tilbe sevenlere güzel bir haberim var. Yarın akşam saat 9'da Harbi Açık Hava Sahnesi'nde müzik severleriyle buluşacak. Dillerden düşmeyen hitleri ve sahnedeki kendine az enerjisiyle yine çok konuşulacak bir konseri imza atması bekleniyor. Eğer programınız uygunsa bu konser kaçırılmayacak gibi görünüyor. Vallahi benim fırsatım olsa ilk fırsatta uçup gideceğim oraya.

Sakiler, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Şimdi grubun sevilen parçalarından birini çalacağım.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerimizden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

karşı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.